kimsen? Adın nedir? Sen adan geldin sen buraya. Sen değil misin? Bu nedir? Burada uşaklar gibi şunlar. Özde. Aslı uşaklar yok. Kutlu uşaklar de. Bu uşaklar senin kiracaklar.